0: Servus!
1: Bereit für die Show?
0: Grüezi!
1: In deinem Radio.
0: Und hallo.
1: Radio Domino.
0: Und hallo!
2: Und hallo! Und hallo!
3: Ich. Tutuyorum kendimi. Yine zor zor. Ama bakaramadım. Sen kim bilir? Kaçıncı uykundasın? Rahat mısın?